dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

0: yüzüme.
1: Adam gibi bekliyorum, çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüm, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktaki köpek kadar gururlu ol.

0: yazmıyor.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

göz çetmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler, senleyken beraber.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 17 Temmuz Cuma sabahında 7.30'a yaklaşıyor saatler. Güzel bir gün diliyoruz bir kez daha. Küpe FM dinleyicilerini hatırlatalım. Bugün Cuma günü, parçalı çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve çevreleri dikkat. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trakya'da bugün hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. Deniz keyfi yapmak isteyenler içinse Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklıkları 25-26 derece, dolaylarında ılık. Deniz severler sanırım ziyadesiyle mutlu olacaklardır. Keyfini çıkarın.

0: versen olur. Kıpı FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hatırlatalım, bir süre önce nöbetçi noter uygulaması yürürlüğe konulmuştu. Şimdi nöbetçi noterlik kaldırılıyor. Anayasa Mahkemesi noterlerin tatil günleri ve saatlerinde çalışmasına ilişkin kuralların yönetmelikle belirlenmesini öngören hükmü iptal etmiş. Ancak karar hemen yürürlüğe girmeyecek. İptal hükmü resmi gazetede yayınlanmasının ardından 9 ay sonra uygulanmaya başlayacak. Bu nedenle nöbetçi noter uygulaması şu an için devam ediyor, ancak bu süreçte konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. Sonrasında da nöbetçi noterlik uygulaması kaldırılacak. 9 ay sonra haberiniz olsun.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram teneke 49 lira 95 kuruş. Komili Ege sızma zeytinyağı 3 litre 749 lira 95 kuruş. Beşler sucuk kangal kilogram 599 lira 95 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçer. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Dünya Kupası'nda artık finale doğru yaklaşılıyor ve Dünya Kupası finalinin devre arasında ne kadar olacak diye bir süredir tartışılıyor. FIFA Başkanı bir saat olabilir demişti turnuvanın başladığı o ilk günlerde, ama tabii futbol severler de buna itiraz etmişti. Şimdi Dünya Kupası finalinin devre arasının 30 dakika olacağı açıklandı. Devre arasında BTS, Justin Bieber, Shakira, Coldplay ve Madonna sahne alacaklar. Dünya starları sahne alacaklar 30 dakikalık devre arasında. Bakıyorum koro olarak mı söyleyecekler acaba o kadar kısa süre içerisinde? Hepsi ikişer şarkı söylese 5,5-6 dakika eder. Neyse, izleyip göreceğiz. Zaten ilklerin yaşandığı bir Dünya Kupası oldu. Devre arası gösterisiyle de yine öyle olacak gibi gözüküyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Tİ şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
1: Bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Değerli dinleyiciler, deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Babala TV kurucusu ve sunucusu sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı haberi 2 dakika önce ajanslar tarafından duyurulmaya başlandı. Henüz tabii resmi olarak neden gözaltına alındığına ilişkin bir açıklama yok ama son dönemlerde Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik haberlerde Oğuzhan Uğur da o dönemde Ahbap Derneği ile birlikte bağış topladığı için tekrar bu gündeme getirilmişti. Oğuzhan Uğur da yaptığı açıklamada ben bütün o yardımları kişisel olarak topladım. Ben bir dernek değilim. Dolayısıyla bağış toplama yetkim yok diye açıklama yapmıştı. Şimdi 2 dakika önce gözaltına alındığı haberi ajanslar tarafından paylaşılıyor. Öte yandan hemen bir son dakika haberi daha aktaralım sizlere. İlyas Yalçıntaş'ın da tutuklandığı bilgisi geliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İlyas Yalçıntaş tutuklandı.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 17 Temmuz Cuma sabahında 8'i 5 dakika geçiyor saatler. Duyuyorsunuz, Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Gün boyunca bulunduğunuz şarkılar sizlere eşlik etmeye devam edecek. 32. yaşımızı kutluyoruz bu yıl. 32. yaşımızda da yine size güzel haberler vermek umuduyla mikrofon başındayız. Güzel bir haber verelim o halde. Hava durumu bugün güneşli. Yaz günlerini sevenleri mutlu edecek. Deniz keyfi yapmak isteyenleri mutlu edecek. Trakya'da hava parçalı, çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerde güzel bir yaz günü bizi bekliyor. Deniz suyu sıcaklıkları Marmara sahillerinde 25-26 derece dolaylarında bugün. Keyfini çıkarın.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça pahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Futbol severler bir taraftan Dünya Kupası'nı ilgiyle takip ederken ve Dünya Kupası'nda artık son şampiyonun kim olacağını öğrenmemize sayılı zaman kalmışken bir taraftan da kendi takımlarının transfer haberlerini yakından takip ediyorlar. Beşiktaş'ta Arsenal'dan transfer ettiği Leandro Trossard'la imzayı attı. Belçikalı Yıldız Tüpraş Stadı'nda düzenlenen görkemli törenle tam 20 bin taraftarın önünde, siyah beyazlı taraftarın önünde 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

0: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
1: hepimize iyi gelecek. Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Küpe FM reklam.

Son günlerde biliyorsunuz çok popüler olan bir uygulama başladı. Sosyal medyada da önünüze çıkıyordur. Herkes uzman oldu anlatıyor. İşte o depozitolu şişeleri makinelere atıp ondan nasıl para iadesi alacağız. İşte buruşturulmuş olan, küçültülmüş olan şişeler para iadesi alınıyor mu? Sisteme nasıl giriliyor vesaire vesaire. Tabii biz Türk'üz, yolda kervan dizilir diye bir atasözümüz bile var. Başlamasından kısa bir süre sonra depozito iadesinde yeni uygulama bugün başladı bile. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre bundan böyle o şişeleri atıp da depozitosunu geri aldığımız sistemde doğa diyorlar kısaca ona. Kimlik numarasıyla ve cep telefonu numarasıyla sisteme girişler iptal edildi. Bundan böyle sadece mobil uygulama üzerinden QR kodla işlem yapılacak, bilginize.

Özellikle yazlık yerlerin benzer sorunudur. Yaz aylarında okullar kapandıktan sonra ne yazık ki bazı aileler kedileri, köpekleri oyuncak zannediyorlar ve çocuklarına karne hediyesi olarak kedi köpek yavrusu alıyorlar. Sonra kısa bir süre sonra o yaz tam olarak bitmeden neredeyse çocuk sıkılıyor. Aile tabii buna bakmak istemiyor. O kediler köpekler sokaklara salınıyor. Silivri gibi sahil yerlerinin bu sorunu büyüktür. Ama son zamanlarda şöyle bir etrafıma bakıyorum da sanki sokaktaki özellikle sokak köpeklerinin sayısında bir azalma var gibi. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama öte yandan yeni bir uygulama daha başlıyor, tartışmalı uygulama. Türkiye'deki bir zincir köfteci başlatmıştı önce bu uygulamayı. Bundan böyle restoranlara köpek alınmayacak. Tarım Orman Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuat değişikliğiyle gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvan girişi tamamen yasaklanması planlanıyor. Değişiklikle birlikte hayvanların kabulü işletmenin inisiyatifine bırakılmayacak. Yasağa uymayan şirketlere ise para cezası kesilecek. Haberiniz olsun.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802K

0: MX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı, Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
4: Küpe FM reklam.

0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küpe FM'den günaydın herkese. Yeni saatimizin açılışı Velet ve Dekrat'ın birlikte seslendirdikleri bu güzel şarkıyla oldu. 9'u 2 dakika geçiyor saatler. Hafta sonu adım adım yaklaşıyor. Hafta sonu planları yapılırken hava durumuna göz atmanın tam sırası. Trakya'da hava parçalı, çok bulutlu olacak. Bugün öğleden sonra öğle saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildiriliyor. Hava sıcaklığı Trakya'da 33-34 derece dolaylarında olurken deniz suyu sıcaklıkları Marmara Denizi kıyılarında 25-26 derece dolaylarında. Keyfini çıkarın.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Kısa bir reklam arası vereceğiz biraz sonra. Reklamların ardından İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden doktor öğretim üyesi Emre Altıntaş konuğumuz olacak. Emre Hoca ile güzel bir sohbet yapacağız. Üniversite sınav sonuçları açıklanmaya yaklaşıyor. Öğrencilerin tercih süreci yaklaşıyor. Bu konuyla ilgili az sonra yapacağımız sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuzla sohbet edeceğiz ve bu sohbete sizlerin de dahil olmasını isteriz. Çünkü çok lezzetli bir sohbet olacak. Aynı zamanda da güzel bilgiler vereceğiz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden doktor öğretim üyesi Emre Altıntaş'la beraberiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum, merhabalar.
0: Bölümün ismi çok havalı. Bizim öğrencilik zamanımızda, bırakın havalı ismi, böyle bir bölüm yoktu. Son yıl çok rağbet gören bölümlerden bir tanesi değil mi hocam?
1: Evet, elbette. Bunun çeşitli sebepleri var. Öncelikle geçmişten gelen bir yemek kültürü, bir Türk milletinde bir yemek aşkı mutlaka var. Konuşurken bile hep iştahla bahsediyoruz. Herkesin ilgisini çekiyor. Ancak son zamanlarda, son 15 seneye baktığımızda hem televizyondaki yarışma programlarının, hem bazı onun öncesinde de diziler vardı, bazı filmlerde mesela örneğin Issız Adam gibi filmler bunda etkilidir. Ardından çeşitli MasterChef programı bunda etkili olmuştur. Bunların da devamında aşçılık popüler hale gelmeye başladı. Ama gastronomi sadece bir aşçılık olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü gastronomi bölümü baktığınız zaman bir yeme içme kültürü. Bu bölümden hem bölüm olarak da mezun olan öğrenciler aslında bir aşçı olmuyorlar. Biz aşçı yetiştirmiyoruz. Tabii ki de sonucunda aşçı olabilirler. Ama bunun kapsamı çok geniş. Bu geniş yer içerisinde yiyecek olduğu gibi içecek kısmı da var. Bu içecek kısmında da yani servis, bar ya da menü gibi, restoran kurma gibi, işletmecilik gibi mutlaka meslek dalları da var.
0: Aslında bir zaten bölüm mutfak sanatları diyoruz. Aslında bir sanat diyebiliriz buna. Zaten diyoruz da.
1: Tabii
0: galiba.
1: Ki de diyebiliriz. Sanat olarak zaten eskiden şöyle der. Eski aşçılar bu işi tanımlarken hem bir yemek yapıyoruz, aşçıyız. Hem bir ressamız, tabak tasarlıyoruz. Hem de doktoruz, insanların sağlıklarını etki ediyoruz diye kendi içlerinde bir söylemleri vardı. Sanat olarak da bunun tabii ki de popülerleşmesinin, popüler kültürün de tabii ki de bununla beraber etkisi var. Bilgi erişim son yıllarda oldukça kolay. Az önce bahsettiğim gibi sosyal medya etkisi çok yüksek. Hem her türlü yaş grubundan çeşitli içerikler üretebiliyorlar. Bu ürettikleri içeriklerde de insanların ilgisini çekecek, iştahlarını kapartacak şekilde videolar veya fotoğraflar, görseller oluşturabiliyorlar. Bunlar da tabii ki de bu alana ilgiyi artırıyor.
0: Tabii hocam, popüler kültür aslında her alanda ilgiyi artırıyor. Benim çocukluğumda mesela televizyon tek kanal TRT'ydi, siyah beyazdı. Beyaz Gölge diye bir dizi yayınlanmaya başladı. Siyah beyaz bir basketbol koçunun, beyaz bir basketbol koçunun siyahi mahalledeki bir okulda siyahi öğrencilere koçluk yaptığının hikayesiydi. Sonra Tarık Akan Türk uyarlamasında da oynadı onun. O diziden sonra Türkiye'de her okul bahçesini bırakın, her mahalleye, her sokağa neredeyse birer basketbol potası konuldu ve belki de Türkiye'nin şu anda basketbolda, özellikle Avrupa'da çok üst sıralarda olmasının sebebini bir popüler kültür ürünü ateşlemiş oldu. Sizin alanınızda da, az önce siz de söylediniz, durum bu. Bu arada ben de yeri gelmişken söyleyeyim. Hem Yemekteyiz programında hem de çeşitli başka yemek programlarında aldığım birinciliklerim de var. Elim lezzetlidir hocam. İsterseniz bir gün yarışayım sizinle. Severim yarışmayı, severim yemek yapmayı, severim. Çünkü yemek yapmak zaten kendi başına bir nasıl diyeyim ki, evet sanat dedik ama aynı zamanda bir terapi gibi. Konuyu burada bırakalım ama aslında şunu sormak istiyorum.

0: Şimdi okulla ilgili, bölümle ilgili bunu tercih edecek olan aday öğrencilere bilgiler vereceğiz ama ona geçmeden önce hazır işin uzmanlarından birini bulmuşken şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi biz Türk mutfağını kendi kendimize burada durduğumuzda çok beğeniyoruz. Çok kendi öz mutfağımız. Çok zengin kültürle besleniyor. Farklı coğrafyalardan, farklı malzemelerle, farklı iklimlerden yüzyıllar boyunca aldığı o birikimlerle şahane bir lezzet sunuyor. Ama baktığımız zaman yurt dışında Türk mutfağı dendiğinde kebaptan, baklavadan başka bir şey sanki akla gelmiyor gibi. Türk mutfağı bana göre dünyada hak ettiği yeri bulmuyor. Ama bir İtalyan mutfağına bakıyoruz. Üç malzemeyle yaptıkları pizza bütün dünyada İtalyan mutfağını temsil ediyor makarnayla beraber. Fransız mutfağına baktığımız zaman öyle. Ya da daha başka ülkeler. Bizim Türk mutfağının yeri neden dünyada böyle? Neden bizim kebaptan ve baklavadan başka bir şeyimiz bilinmiyor? Ve bunu değiştirmek için ne yapılabilir hocam?
1: Şimdi öncelikle buradaki sorunun kaynağı öncelikle kendimizi aramamız gerekiyor. Bizler yıllarca şimdi zamanla Türk mutfağında bir gelişim sergilendi. Yabancı şefler Türkiye'de çalıştı. Tabii ki bunların katkıları oldu. Bunu saray mutfağına kadar uzatabiliriz. Ama buradaki süreçte

0: dediğimiz herkes çok popüler işte Osmanlı mutfağı açısıyım diye çok ifade eden şeflerimiz var. Ama bunlara baktığımız hepsi saraya giren malzemelerden çıkarılan yemekler. Bunu yapmış olabilirler şeklinde. Kesin bir kitabımız yok. Yani burada önce yazılı kayda ulaşmak konusunda problem yaşıyoruz. Ardından da bunu sistematik bir şekilde işleyememişiz. Şimdi yine Fransız mutfağına baktığımızda soslar çok etkili. Ne yapmışlar sosları? Sistematik bir şekilde standarta koymuşlar. Hatta şu an okulda eğitim olarak verdiğimiz temel soslar var. Temel soslar onları Fransız mutfağında yıllar öncesinde Escoffier döneminde yapılan soslar. Şimdi hal böyle olunca bize geldiğinde bir tarhana örneğini genellikle çok veririm. Bir köyden köye, şehirden şehire yani ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı farklı yapılıyor. Evet. Ve belli bir standart yok bu konuda. Evet. Bu standartın olmaması da tabii ki dezavantajlar yaratıyor.
1: Evet hocam, galiba peynirde de bu durum var diyebilir miyiz? Çok fazla peynir çeşidimiz var ama bu yıl yapılan peynirle bir sonraki yıl yapılan ya da işte Edirne'de yapılan peynirle başka yerde yapılan peynirin arasında bir standartizasyon olmadığı için bizim peynirlerimiz, çok lezzetli peynirlerimiz var ama dünyada tanınmıyor. Evet. Sadece kahvaltıda yiyoruz.
0: Bu işin standartizasyon olması kesinlikle önemli. Ama buradaki ya bunu olumsuz bir şey olarak dalgalamamak lazım aslında. Bu zenginlik, çeşitlilik, bu çok güzel bir şey. Bizi var eden şey. Bundan kesinlikle vazgeçmememiz lazım. Ama ortak bir ürün çıkartabiliyor olmamız lazım. Türkiye'deki belli peynirler sayabildiğimiz zaman o bölgelerde belli. Yani Balıkesir'e gittiğiniz zaman ki veya Trakya bölgesine gittiğiniz zaman ki peynirleri biz karakteristik olarak doğrudan ifade edebiliyor olmamız lazım. Burada da işte şu an son yıllarda o da popülerleşmiş. Devlet tarafından coğrafi işaretli ürünler olarak bunlar standartizasyon yapılmaya çalışılıyor. Ama mutfaklara girişinde ne kadar aşçılar emek veriyor olsalar da bu konuya çaba gösteriyorlar olsa da topyekun bir çaba gerekiyor. Bizim sofra yani evlerimizdeki sofra kültürünün de biraz başkalaşım içerisinde girmesinde fayda var. Yani annelerimiz yemek yaparken hep gördüklerini yapıyorlar. Kapı komşunuzu farklı şekilde yapıyor.
1: Evet.
0: Bunların da birbirine biraz benzerlik göstermesi lazım ki bu işte konuları açabilelim.
1: Evet, özellikle bazı konularda daha konservatifiz yemek konusunda. Bazı yemeklerde mesela hiç gelişmeye ya da onun adı bilemiyorum inovasyon diyebilir miyiz ona çok kapalı oluyor. Bilmiyorum iyi mi kötü mü. Tabii son yıllarda bir de gastronomi turizmi çıktı. Bence katma değeri en yüksek olan turizm çeşitlerinden bir tanesi. Bölgemizde de Trakya'da da bu konuyla ilgili çok avantajlı yerler var. Edirne şahane bir şehirdir. Hep söylüyorum. Yılın herhangi bir zamanda Edirne'ye gitmek için çok sebebiniz var. Birbirinden lezzetli yemekleri var. Tarihi ayrı, kültürü ayrı. Şimdi sormak istediğim bir başka şey şu hocam. Belli bölümleri tercih edecek olan öğrenciler için işte ilgilerinin olması yeterli olabiliyor. Ya da işte puanı yettiği için olabiliyor. Sizin bölümünüzü tercih edecek olan öğrencilerde mesela ilginin, puanın haricinde belli bir yeteneğin olması da gerekiyor mu?
0: Yetenek tabii ki de olması lazım ama şöyle bakmak lazım. Her gelen öğrencinin yeteneğinin sonuçta yani bir sınava giriyorlar. ÖSYM standart bir sınava ve bunun sonucunda bir tercih yapıyorlar. Baktığınız zaman kimin yeteneği var, kimin yok bunu ayırt etmek çok zor. Öğrencilerimiz bu yeteneği içinde bulunan o yeteneği kendileri bulmak tabii ki de buradaki hocalarının ve sektördeki deneyimleriyle bunu kazanacaklar. Ve bu yeteneğe de yeterince sahip olmayanlar da bunu ilgilerini artırması lazım. Bu işin en önemli şeyi yetenek tabii ki de önemli ama merak ve öğrenme isteği ve bence kişisel olarak da söyleyeceğim şey fedakarlık. Bu iş fedakarlık yapmadan öğrenilecek bir iş değil.
1: Evet hocam, çünkü şunu düşün mesela düşünün büyük bir işte restoranda ya da otel mutfağında çalışan bir mutfak profesyoneli bizden daha erken güne başlamak zorunda, o kadar fazla sayıdaki insana o yemekleri hazırlayabilmek için daha farklı bir ritimde çalışmak zorunda. En basitinden bu bile bir fedakarlık değil mi?
0: Kesinlikle öyle ve zaten mesela ilk başladıkları yıllarda biraz yani öğrenciler de bundan haliyle şikayet edebiliyorlar ama doğru bir şikayet değil. Şimdi bakıldığında öğrencilerden şöyle şikayet alıyor. İşte bize hep patates soydururlar, temizlik yaptırırlar. Ama o gün şefinin arkasından tezgahı toplamadan, tezgahı silmeden mesleği öğrenmeniz mümkün değil. Öğrenmek de şöyle ayırt etmek lazım. Size verilen işi yapmak değil. Asıl öğrenmek yanınızda ustanız ya da sizden daha iyi bilen, yani arkadaşınız olabilir, bir işi sizden daha iyi yapıyor olabilir. Onu yaparken yaparken takip edebiliyor olmak asıl öğrenmek. Bu işin altın kuralı. Bir de

0: şunu ekleyebilirim kişisel tecrübelerimden. 8 saat örneğin mesai. 8 saatten sonra hemen işte önlüğü çıkarıp gitmemek lazım. Orada fedakarlık da yine orada giriyor. Paraya bakmadan 1 saat farklı bölümde, 2 saat farklı bölümde mutlaka çalışmak lazım ki oradakileri de öğrenelim. Çünkü bu zorluğu başta yaşamazsa ileride yani iyi bir o hayal ettiği noktalara gelmekte zorlanabilir.
1: Zaten kariyerine profesyonel olarak devam edeceği zaman zaten o şekilde devam edecek. Yani benim mesai saatim bitti, hadi ben gidiyorum eyvallah deme şansı yok. Dolayısıyla evet haklısınız. Sizin bölüm başka birçok bölümden daha fazla bir fedakarlık gerektiriyor olabilir. Tabii bazı bölümlerde sadece teorik eğitim yeterli olabiliyor bölümün niteliğine göre, eğitimin niteliğine göre, ama sizin bölümünüzde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde işin teorisi kadar pratiği de önemli. Pratik eğitimlerini öğrenciler nasıl elde ediyorlar? Mesela dışarıda staj yaparak mı, yoksa okulda o eğitim dönemi içerisinde bir işte uygulama atölyeleri, uygulama mutfakları mı var? Nasıl pratik ediniyorlar?
0: Öncelikle staj öncesi zaten okulda ikinci sınıfla beraber uygulama eğitimleri başlamış oluyor. Uygulama eğitimlerinin başlamasıyla beraber teori ile uygulamayı birleştiriyorlar. Yaptıkları yemeklerin mutlaka hikayesini, arka planı, sosyolojisini orada öğreniyorlar. Hocalarımız, görevli hocalarımız bunları paylaşıyor öğrenci arkadaşlarımızla. Ardından tabii ki de staj geliyor, burada önemli. Bizi diğer üniversite, çoğu üniversiteden de ayıran önemli bir özellik, bizim uygulama mutfağımız da var aynı zamanda. Yani profesyonel olarak çocukların, arkadaşlarımızın çalışabilecekleri bir alan var. Burada okulumuzun bir kafesi var. Bu kafede gastronomi mutfak sanatları bölümü uygulama mutfağı olarak geçiyor. Kendisi, kendi rızalarıyla belli de bir ücret karşılığında burada çalışabiliyorlar. Alakalı serviste bulunabiliyorlar. Tabii ki de dışarıdaki sektörde çalışma gibi birebir aynısı tabii ki tadı vermez, ama bir başlangıç için ön bilgi açısından neyle karşılaşacağını gerçekten bir başlamak için çok etkili oluyor.
1: Evet hocam, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Rumeli Üniversitesi yılbaşı için böyle nezaket gösterip bize minik hediyeler gönderir. Bölüm öğrencilerinin hazırlamış olduğu çok güzel atıştırmalıklar, işte kurabiyeler, bisküvilerden hazırlamış göndermişlerdi. Hayatımda o kadar lezzetli bir şey son dönemde yememiştim ve bu kadar güzel bir hediye almamıştım. O el emeğiyle beraber o lezzetli şeylerin tadını unutamıyorum. Tabii şimdi baktığımız zaman, aslında sohbetin başında söyledim, biz geçmişe döndüğüm zaman, benim üniversite öğrenciliği yıllarımdaki sözünü ettiğim dönem bundan 35-36 sene önceye denk geliyor. Böyle bölümler yoktu. Dolayısıyla usta çırak ilişkisiyle bu eğitimler veriliyordu. Şimdi üniversitelerde bu bölümlerin akademik olarak eğitimleri verildiği gibi iş olanağı açısından da çok farklı iş alanlarında çalışabiliyorlar. Sadece mutfaklarda değil, mesela benim aklıma ilk gelen işte hava yollarında bile artık rekabetten dolayı sıcak yemek servisi yapıldığı için hava yollarında bile çalışabiliyorlar. Biraz öğrenciler bu bölümü bitirdikten sonraki o çalışma alanlarıyla ilgili bir şeyler söylemenizi rica edeceğim.
0: Şimdi şöyle, biz hep aşçılık odağında, yani Türkiye'deki herkes gastronomi bölümü sorduğumuzda bir aşçılık üzerinden bir söylem vardır. Ama aşçılık olarak daraltmamak lazım konuyu. Çünkü daralttığımız zaman zor bir meslek olduğu için bazı arkadaşlarımız da bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor ve farklı arayışlara girebiliyor. Burada da ilk gelen öğrencilere şunu diyoruz, yani siz sadece evet aşçı olabilirsiniz bu bölümü bitirdikten sonra, ama aşçılığın süresinde daha farklı meslekler de var. Örneğin yemek yazarlığı yapabilirler, içerik üreticiliği yapabilirler. Sosyal medyanın etkisiyle artık çok popülerleşti ki yüksek takipçili artık öğrencilerimiz bile oluyor, yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Menü danışmanlığı yapabilirler, konsept danışmanlığı yapabiliyorlar. İşletmecilik yapanlar var. Yani girişimcilik ruhu olanlar ya da aileden bir esnaflık kültürü gelen öğrencilerimiz kendi bir sokak lezzetli restoranını ya da bir börekçi bile açmak isteyen öğrencilerimiz olabiliyor.
1: Hocam tabii günümüzün artık vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi de hayatımızın her alanında her geçen biçimde kullandığımız yapay zeka ve dijitalleşme. Sizin sektörünüze bunun etkileri nasıl? Olumlu ya da olumsuz.
0: Şimdi olumlu etkisi tabii ki de her sektörde olduğu gibi olumlu işleri kolaylaştırma yönünde var. Zaten geçmişten böyle mesela örneğin belli fırınlar vardı. İçine malzemeyi koyuyorsunuz. Örneğin pilav yapabiliyor kendi başına. Hı hı. Yapay zeka ile beraber yapay zeka restoranlarını gelecekte mutlaka göreceğiz. Bundan kaçış yok. Ama bu korkutmasın. Çünkü ya birçok sektörde mesleği bitirecek diye düşünür ama ben bu meslekte insanların fiziksel olarak bir yemek yapma eyleminin çok daha kıymetli geleceğini, kıymetli olacağını düşünüyorum. Robotlar tabii ki de kusursuza yakın, lezzetli yemekler üretecektir. Ama bu noktada ben sektörün bu şekilde ölmeyeceğini, gastronomi bölümü mezun olan öğrencilerimizin rahatlıkla kendi işlerini yapabileceğini düşünüyorum. Sadece burada ne kadar uyum sağlayabilecekler, belki biraz dönüşmek gerekiyor.
1: Evet, o dönüşüme de hazır olmak gerekiyor. Biz kendi alanımızla, yayıncılıkla ilgili söyleyecek olursak, mesela bu dönüşüm zamanında fark edip zamanında bu alana yatırım yapmayanlar geri kalıyorlar. Nasıl? İşte yapay zeka, biz kendi reklam metinlerimizi uzun yıllardır kendimiz yazıyorduk ama artık yapay zekadan bu konuda yardım alıyoruz. Ya da reklam seslendirmelerimizi kendi bünyemiz içerisindeki programcı arkadaşlarımızla eksik olan noktada İstanbul'daki ulusal ajanslardan seslendirmeci arkadaşlarımızla gideriyorduk bu eksiklikleri. Şimdi hiç onlara ihtiyaç duymadan yapay zeka destekli ses montajları ya da sosyal medya paylaşımlarımız için yoğun bir biçimde onlardan destek alıyoruz. Bunun için de hem teknolojik olarak hem altyapı olarak hem de kalifiye personel, bu konularla ilgili iş yapabilen personele yatırım konusunda zamanında bunu fark etmeyip yatırım yapmayanlar hangi alan olursa olsun geri kalacaklar gibi geliyor. Hocam mesleki deformasyon var bende. Lütfen araya girin. Sazı aldı mı ben sizden fazla konuşuyorum ara ara. Tabii yemek dediğimiz zaman aslında yemekte de, yemek konusunda da dünyada zaman zaman bazı trendlerin daha ön plana çıktığını, bazı şeylerin moda olup sonradan işte değiştiğini bunların görüyoruz. Mesela yakın zamana kadar bütün dünyayı Dubai çikolatası kasıp kavuruyordu. Şimdi kimsenin aklına bile gelmiyor. Ya da 80'li yıllarda tabak süsleme dediğimiz zaman bir kebapçı tabağı gibi tabağın etrafında baharat serptiğiniz zaman o tabak süslenmiş oluyordu ama günümüzde artık bunun anlayışı değişti. Bu mutfak sanatlarında da moda akımlar oluyor mu? Şu sıralarda mesela ne moda?
0: Şu anda sağlık, biraz sağlığa doğru bir yönelme var. Sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor. Çünkü çevre konusu biraz daha bize hasar veriyor ama çevrenin yanında çevreyle beraber ekonomik ve sosyal anlamda da çok fazla geri gittiğimiz için alanımıza da tabii ki de tesir ediyor. Bu yüzden de sürdürülebilir gastronomi kavramı daha fazla ön plana çıkıyor. Sürdürülebilir de kısaca söyleyeyim. Mevcut kaynakların gelecek nesillere aktarılması olarak kabaca tanımlayabiliriz. Buradaki meselemiz ekonomik olarak yerel halkın da bu işin içine girmesi, sosyal anlamda onların daha refahının artırılması ve çevresel olarak da çevreye zarar vermeden bu şekilde bir anlayışa sahip olmak. Restorancılıkta özellikle sıfır atıkla alakalı restoranlar var. Bunlar yani bütün çıkan malzemeleri, yani bir meyvenin kabuğunu dahi çeşitli işlemlerde uygulayarak farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Şu andaki en güncel trend bu şekilde. Ama deneyim gelişiyor. Aslında bence genel tüketim kısmı daha fazla ön planda. Çünkü tüketim toplumu haline geldiğimiz için burada biz artık iyi restoranlardan bahsediyoruz, fine dining seviyesinde. Tabaklara değil, çünkü porsiyonlar çok küçük. Tamam, besin değerleri yüksek, doyurucu ama porsiyonlar küçük. Oradaki verdiğimiz, ödediğimiz para artık deneyim haline geliyor. O yüzden de çok pahalı restoranlar haline gelmiş bulunmakta.
1: Evet, işte o zaman da işin içerisine ne kadar katma değerse o kadar. Bazı şeyleri de karnımızı doyurmak için yapmayalım. Sürdürülebilir dediğiniz zaman aklıma şu geldi. Benim annem de bunu demek ki kendi mutfağında senelerdir uyguluyormuş. Sürdürülebilir bir şeyi benimsemiş. Çünkü mesela salatalık yerken kabuklarını mutlaka yüzüne yapıştırırdı. Akşamdan kalan pilavı da ertesi gün yayla çorbası yapardı. Bu da bir sürdürülebilirlik, kabul edilebilir herhalde, değil mi hocam?
0: Tabii ki de, tabii ki de. Mevcut ürünleri mutlaka kullanmak. Yani sadece gübreleme anlamında bile kullanabiliyor. Sadece yemek olarak, evet, bakmamak lazım.
1: Evet. Şimdi bir de tabii İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin sadece Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesi yok. İstanbul'da Kadıköy'de, başka yerlerde de 4 farklı yerde yerleşkesi var ama sizin bölümünüz gastronomi ve mutfak sanatları bölümü Silivri'de Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesinde değil mi?
0: Yok, biz değil Anadolu,
1: Anadolu Merkez
0: yerleşkesindeyiz.
1: Benim aklımda böyle kalmış. Daha önceden galiba radyo, televizyon, sinema gibi buradaydı.
0: Burada önceden evet ilk açıldı.
1: Evet, ilk açıldı.
0: Buradaydı. Şimdi aşçılık bölümü yüksekokulla beraber burada. Hı-hı. Gastronomi.
1: Anadolu yerleşkesinde.
0: Evet,
1: Anadolu yerleşkesinin metnini çok duyuyorum hocam. Çeşitli yerlerden bir gün gelip ziyaret etmek isterim mutfakta sizi. Orada öğrencilerin yaptığı deneyimlerden ya da yemeklerden de tatmayı çok isterim. Eğer davet ederseniz seve kabul ederim.
0: Her zaman bekleriz. Yani yerleşkemiz yeni bir yerleşkedeyiz ve gayet keyifli bir alan. Yani öğrencilerin vakit geçirebilecekleri hem de dersliklerimiz anlamında gayet yani son teknoloji diyelim, son modern düzeyde hazırlanmış bir yerleşke.
1: Tamam. O zaman şu bilgiyi de ben hatırlatarak yavaş yavaş toparlayalım. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Trakya'da ve yurdun başka yerlerinde de aslında tanıtım ofisleri açılıyor. Bizim yayınımız Trakya'da olduğu için Trakya'daki dinleyicilerimize söyleyin. O tanıtım ofislerinden gidip bilgi alabilirler. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Ya da eğer mesela vakit ayırırlarsa yakındaki kampüs neresiyse, Silivri, Mehmet Balcı ya da İstanbul'daki diğer kampüsler, gitsinler, kampüsleri kendileri gezsinler, görsünler, öğrencilerle sohbet etsinler, mezun öğrencilerle sohbet etsinler. Benim zamanımda böyle bir bölüm olsaydı hep söylüyorum, kesin ve net olarak ben bu bölümü okurdum hocam. Sınıf öğretmenliği okudum, hiç yapmadım. Türkiye'nin kaderi. Bir insanın sevdiği mesleği yapıyor olabilmesi çok kıymetli. Bunu yapabilen insan da çok az. Benim zamanımda olsaydı kesin olarak bu bölümü okurdum ben. Şahane, zevkli bir bölüm. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür
1: ederim. Bizimle bu sohbeti yaptınız. Değerli dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden doktor öğretim üyesi Emre Altıntaş stüdyomuzdaydı. Teşekkürlerimizle hocamızı uğurladık. Yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM Reklam.
3: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçek Yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Migros,
4: hepimize iyi gelecek. Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM haber.
3: Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran çatışması petrol fiyatlarını vururken altın haftalık %3'ün üzerinde kayıpla 4000 dolar sınırının altına geriledi. Türkiye'nin çeltik üretiminde öncü kentlerinden Edirne'de bu yıl artan yağışlar ve su kaynaklarındaki doluluk üreticinin yüzünü güldürdü. Bu yıl uygun hava koşulları ve yeterli su kaynakları sayesinde hem ekim alanlarında hem de verimde artış bekleniyor.
1: Spor.
3: Beşiktaş'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Belçikalı Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Juventus, Roma ile sözleşme uzatması beklenen Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Mikrofonlarının başında uykusundan çoktan uyanmış olanlar, yolda direksiyon sallayanlar, iş yerine varıp ilk kahvesini tazeleyenler. Hepinize harika bir sabah diliyoruz. Kocaman bir merhaba. Sosyal medyada Ara Beni parçasıyla adeta kendi akımını yaratan, şarkıyla çekilen yüzlerce videoyla kısa sürede viral olurken içerik üreticilerinden dans videolarına, konser görüntülerinden günlük paylaşımlara kadar binlerce kullanıcının Ara Beni şarkısıyla etrafında buluştuğu, Türk pop müziğini uluslararası arenada başarıyla temsil eden konumunu bir kez daha pekiştirirken 2026 yazının en güçlü hitlerinden biri olarak yükselişini sürdüren Hadise Ara Beni diyecek.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
9: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM WhatsApp hattıyla şere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Çatla.
1: Bugün günlerden 17 Temmuz Cuma, takvimler yılın en sıcak, en heyecanlı yaz günlerinden birini gösteriyor. Ve daha da önemlisi, önümüz koca bir hafta sonu. Haftanın tüm yorgunluğunu, stresini ve koşturmacasını bugün bu stüdyonun kapısında bırakıyoruz. Senfoni konser serisinin Ayvalık ayağında Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşliğinde binlerce müziksevere yine unutulmaz bir müzik akşamı yaşatan, ayakta alkışlanan güçlü repertuarını senfonik düzenlemelerle buluşturduğu konser serisini yaz boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerine taşımaya devam edecek Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar bizlere sesleniyor.

Devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Tek süt taze kaşar 600 gram 199 lira 95 kuruş. Doğuş tereyağı 1000 gram 499 lira 95 kuruş. Doğuş siyah çay 1000 gram 269 lira 95 kuruş. Şibo Türk kahvesi 100 gram 59 lira 95 kuruş. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.

0: FM Reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

arabalarınıza, iş yerlerinize, en çok da kalplerinize konuk olduğumuz bir gün daha başladı. Temmuz ayının o tatlı sıcaklığı penceremizden sızarken haftayı uğurlamaya hazırlandığımız bu güzel cuma gününde yine aynı frekansta yine yan yanayız. Bu akşam Antalya açık havada, 23 Temmuz'da Marmaris'te, 25 Temmuz'da İstanbul'da ve 30 Temmuz Sinop konserlerine devam edecek olan ve yaz konserleri boyunca da hayranlarıyla buluşmayı sürdürecek alternatif rock müziğin tartışmasız en iyi gruplarından Dedük Lüman'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz.

0: Gazetesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Tekirdağ Şarköy ilçesinde anız yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapamaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmek istediklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

biraz yorucu bir hafta oldu. Belki çok koşturdunuz, belki biraz yoruldunuz. Ama neyse ki o beklenen gün geldi. Şimdi derin bir nefes alın, kahvenizden bir yudum çekin ve arkanıza yaslanın. Bugün programda ruhunuzu dinlendirecek şarkılar ve yüzünüzü güldürecek müzik haberler ve tabii ki de bolca huzur var. Müzikal yolculuğunda peş peşe yayımladığı projelerle dikkat çekmeye devam eden sözü ve müziği kalbine ait hediyenin ardından Yonca Evcimik'in unutulmaz yorumuyla 90'lı yıllara damga vuran Tatlı Kaçırgı yeniden müzikseverlerle buluşturan, şimdi de Kenan Doğulu'nun hafızlara kazınan hiti Çarkıdı'yı kendi yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunan son dönemin dikkat çeken isimlerinden Aybüke Albere konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

17 Temmuz Cuma gününden şehrin kalbinden hepinize selamlar. Haftanın en sevdiğimiz gününde, hafta sonunun tam eşiğinde yine bir aradayız. Bugün şehir sıcak, bugün şehir hareketli ve biz bu hareketin ritmini belirlemek için stüdyodayız. Yeni teklisiyle derin felsefi bir aşkı anlatan Bana Ne Bu Sevdalardan'la Anadolu Reggae tarzında hazırlanmış muhteşem bir parça olan Arsi ve Boogie tarafından prodüksiyonu yapılan bu çalışmayla kalbi kırılmış, bir yandan aşka aç, diğer yandan da gelecekte tekrar kalbi kırılmaktan korkan bir kişinin yaşadığı ikilemi konu aldığı parçasıyla da bugünlerde gündemde olan Ezel'e kulak veriyoruz.

görsen günleri nere deri nere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövme

0: öncesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Gücün yetmez, sildim, kovdum. Egonu da al, bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Sesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlılık sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran çatışması petrol fiyatlarını vururken altın haftalık %3'ün üzerinde kayıpla 4000 dolar sınırının altına geriledi. Türkiye'nin çeltik üretiminde öncü kentlerinden Edirne'de bu yıl artan yağışlar ve su kaynaklarındaki doluluk üreticinin yüzünü güldürdü. Bu yıl uygun hava koşulları ve yeterli su kaynakları sayesinde hem ekim alanlarında hem de verimde artış bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Belçikalı Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Juventus, Roma ile sözleşme uzatması beklenen Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Hafta sonu planları yapıldı mı yoksa akışına mı bırakacaksınız merak etmeyin. Her iki senaryoda da günün fon müziğini biz hazırladık. En taze hitler, radarımıza takılan en yeni haberler ve cuma gününüze eşlik edecek. Harika bir playlistle önümüzdeki saatler boyunca mikrofon başındayız. Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen Ihlamur Festivali'nde binlerce müzikseverlerle buluşan yaklaşık 2 saat boyunca hem dans eden hem de en sevilen şarkılarını seslendiren modern kovboy konseptli göbeği açıkta bırakan pembe kostümüyle sahneye çıkan ve Bursalı müzikseverlerden büyük alkış alan, doğumuna çok az bir zaman olmasına rağmen konser maratonuna ara vermeyen, önümüzdeki günlerde de Mersin, Kastamonu ve Nevşehir'de hayranlarıyla buluşacak, ayrıca Serdar Ortaç için düzenlenecek saygı bir gecesinde de sahne alacak Atiye radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokaktayız. Güçlü Hortum Şaban Kaya

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saatlerimiz tam öğleyi gösteriyor. Cuma gününün tam ortasındayız. İş yerinde öğle molasına çıkanlar, yemeğini yiyip kahvesini tazeleyenler, yollarda direksiyon sallayanlar. Hepinize huzurlu, keyifli bir cuma öğleden sonrası diliyoruz. Haftanın en güzel gününün yarısını geride bıraktık bile. Şimdi tatlı bir soluklanma zamanı önümüzdeki saat boyunca. Günün koşturmacasına müzikal bir mola veriyoruz. Ruhunuzu dinlendirecek, içinizi ısıtacak melodilerle buradayız. Söz, müzik ve aranjesi kendisine ait olan yaz sezonuna romantik bir iz bırakmaya aday Bir Dakika Daha Dur isimli parçayla bugünlerde gündemde olan, yakış saat süren iki günlük yoğun çekimlerini tamamlayan ve yaz günlerine romantik bir damga vurmaya hazırlanıyorum sözleriyle şarkısını tanımlayan Sinan Akçıl konuğumuz oluyor.

0: TPFM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayçiçeği 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
3: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisiyle dikkat çeken, müziğe başlama sürecinde bir kafede çalışarak hayatını kazanan ve 2021 yılında ilk şarkısını yayımlayan Blok 3'le hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: sonlarda. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Tekirdağ Şarköy ilçesinde anız yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapamaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
1: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmek istediklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Paramos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Metro FM'de gündüz yolculuğumuza başladık. Bu güzel cuma gününde sizlerle beraberiz. Yepyeni şarkılarla başlıyoruz bugün. Bengü mesela bugün bizlerle buluşturmuş oldu. Dur Nereye isimli yepyeni şarkısını sizlerle paylaştık. Yepyeni bir albüm çıkardı sevgili Berkay. Berkay'ın albümünün öne çıkan hareketli şarkılarından birisiyle devam edeceğiz. Deli gibi sizlerle olacak.

0: Küpe FM reklam. Reklam. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam. Reklam. Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 359 lira 95 kuruş. Aqua tuvalet kağıdı 40'lı 249 lira 95 kuruş. Elidor şampuan 400 mililitre 159 lira 95 kuruş. Paşabahçe Sahra Alanya su takımı seti 7 parça 188 lira 85 kuruş. Üstelik biçen markette yemek kartları indirim ve kampanya yalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Dünya Kupası finali yaklaşıyor biliyorsunuz değerli dinleyiciler ve bu final maçının pazar gecesi oynanacak Arjantin-İspanya Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası final maçının bilet fiyatları ile ilgili bir haber çıkmış. Resmi bilet satışları tükenirken şu anda yalnızca yiyecek ve içeceklerin de dahil olduğu VIP ağırlama paketleri satılıyormuş efendim. Bu paketlerin fiyatı 15.000 ila 17.000 dolar. Yani yaklaşık 705.000 ila 800.000 TL arasında başlıyor. Daha lüks seçeneklerde ise 29.000 dolardan 57.000 dolara kadar çıkıyor fiyatlar. Bu da yaklaşık 1 milyon 360.000 lira ile 2 milyon 700.000 lira arasında değişen fiyatlar anlamına geliyor. Kısacası Dünya Kupası finalini stadyumdan izlemek isteyenlerin bilet için adeta küçük bir servet ödemesi gerekiyor. Böyle bir haberimiz vardı. Bugün gündüz yolculuğumuzda Dünya Kupası'yla alakalı arkadaşlar. Melabedel'le devam edeceğiz yayınımıza. Küpe FM'de şimdi gel dönelim eve sizlerle.

0: Reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Tost Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam. Küpe FM. Feel your eyes.

yeni şarkılarımızdan seninle başlar bizlerleydi. Sıla Şahin, Samet Kardeşler ortak çalışması. Bu güzel şarkıya kulak vermiş olduk efendim. Şöyle bir haber geldi bugün uzaklardan, Amerika'dan. Bu da günün ilginç haberlerinden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın medya şirketi Truth Social platformundaki en önemli hesaplardan yapılan paylaşımların gerçek zamanlı olarak yatırımcılara ulaştıracak yeni bir sistemi devreye alacaklarmış önümüzdeki ay. Hizmete özellikle yüksek frekanslı işlem yapan şirketler ve algoritmik yatırım fonlarını hedefliyormuş. Amaç Trump'ın piyasaları etkileyebilen açıklamalarına milisaniyeler içinde erişerek yatırım kararlarını rakiplerinden önce verebilmek. Trump'ın tek bir paylaşımı bile zaman zaman altın, dolar, borsa ve kripto para piyasalarında sert hareketlere yol açtığı için bilgiye en hızlı ulaşan taraf olmanın büyük avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyormuş. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza bu güzel cuma günü Tarkan'la devam edeceğiz. Şarkısı Delikanlı Çağlarım.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Tarkan dinledik, Delikanlı Çağlarım, sonrası da kısa bir reklam arası verdik. Onun da sonrası da Demet Akalın'la buluştuk efendim. Bir şey mi dedin? Radyolarınızdaydı bu güzel cuma gününde. Gün ortasında gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Küpe efendim'de. Az önce Tarkan dinlemiştik ya, şimdi de yine bir Tarkan şarkısı dinleyeceğiz ama Rain Man yorumlayacak güzel bir Tarkan şarkısı. Söz müzik Tarkan yani. İşte Sen Var Ya Küpe efendim'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Manifest ve Mantra'ya kulak verdik arka arkaya. Türkiye'nin iki kız grubu ilk önce Manifest başı çekti diyebiliriz. Gerçekten çok popüler oldular. Çok güzel şarkılar paylaştılar bizlerle. Sonrasında da son zamanlarda birçok yeni grup ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Mantra'ydı. Tek Başıma isminde güzel şarkılarına kulak verdik. Şimdi bir de Karmaltı'yı dinleyeceğiz. Onlar da ihtimal diyecekler 14 haber bültenimizin hemen öncesinde.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran çatışması petrol fiyatlarını vururken altın haftalık %3'ün üzerinde kayıpla 4000 dolar sınırının altına geriledi. Türkiye'nin çeltik üretiminde öncü kentlerinden Edirne'de bu yıl artan yağışlar ve su kaynaklarındaki doluluk üreticinin yüzünü güldürdü. Bu yıl uygun hava koşulları ve yeterli su kaynakları sayesinde hem ekim alanlarında hem de verimde artış bekleniyor.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Belçikalı Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törenle kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Juventus, Roma ile sözleşme uzatması beklenen Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

sosyal medyada gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum ama Tan Taşçı Hülya Avşar'ın programına katılmış ve yaptığı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmış. Vegan deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi biliyorsunuz Tan Taşçı. Vegan yaşamın kendisine hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi geldiğini söylemiş. Balık ve yumurta ile ilgili açıklamalar yapmış arkadaşlar. İddialı ifadeler kullanmış. Balığın insanı zehirleyebileceğini ve hafızaya zarar verdiğini, yumurtanınsa bilimsel açıdan çok tehlikeli olduğunu öne sürmüş. Yani gerçekten o kadar inanarak böyle anlatıyor ki, bu sabah kahvaltı yaparken böyle yumurta yiyecek oldum ve acaba gerçekten dedikleri doğru olabilir mi diye aklımdan geçti ama yemekten de geri durmadım açıkçası. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok kullanıcı Tan Taşçı'nın görüşlerine katılmadığını belirterek lütfen sadece şarkı söyle şeklinde yorumlar da yapmışlar. Not olarak arkadaşlar Tan Taşçı'nın balık ve yumurta ile ilgili bu ifadeleri kişisel görüşleri olup ana akım bilimsel beslenme rehberleri sağlıklı bireyler için balık ve yumurtanın dengeli beslenmenin bir parçası olabileceğini belirtmektedirler. Dahası da genellikle bir gereklilik olarak görülüyor uzmanlar, doktorlar ve diyetisyenler tarafından. Genel görüş bu yönde diyebiliriz zannediyorum ki. Gündüz yolculuğumuzda işte şimdi Tan Taşçı ve Gidişat sizlerle.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Sütaş beyaz peynir süzme 500 gram tek fiyat 100 lira. Kumbasar yumurta 30'lu L-Boy tek fiyat 100 lira. Süper Fresh donuk patates 1 kilogram çeşitleri tek fiyat 100 lira. Müslümoğlu kavurma 150 gram tek fiyat 100 lira. Üstelik Biçan Market'te yemek kartları indirim ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçan Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küp FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Metropol FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Unutulmaz bir Sezen Aksu şarkısı bizlerleydi efendim. Yol arkadaşım Gökhan Türkmen yorumuyla bizlerle buluştu gündüz yolculuğumuzun. Son dakikalarına doğru günün yeni şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. Kendimden Hallice grubuyla devam edeceğiz. Neredeyse çıkardıkları her şarkı çok keyifli oluyor bence. Yepyeni slow şarkıları da öyle diye düşünüyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Güya bırakmıştım yüzünü ve kendimden Hallice sizlerle.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun delili. Bir kanıtım var artık, hiç iyi değilim.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun son dakikalarındayız arkadaşlar. Günün yeni şarkılarından bir tanesi Serdar Ortaç'tan geldi. Aslında çok iyi bildiğimiz bir şarkı. Çok kült bir şarkı. Tanju Okan'ın unutulmaz eserini Serdar Ortaç yorumuyla dinleyeceğiz bu sefer. Öyle sarhoş olsam ki şimdi sizlerle.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

Kulüp FM'de haftanın son gündüz yolculuğunda beraberdik. Efendim Hande Ünsal ve şimdi de Koray Avcı ve Ümit Sayın bugünkü son konuklarımız oluyorlar. Hicran isimli ortak çalışmaları bizlerle buluşacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onda sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi haftanın son yayınıyla sizlerle buluşacak. Herkese şimdiden keyifli bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Tekirdağ Şarköy ilçesinde anız yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapamaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmek istediklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Kulübü FM'den iyi günler. 17 Temmuz Cuma gününde Müzik Keyfi'nde birlikteyiz. Söz ve müziği kendisine ait yepyeni şarkısıyla Mert Demir bu

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belluna da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belluna Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin önde gelen erkek yorumcularından Berkay, 7 yıl aradan sonra hazırladığı 7. stüdyo albümü Kavi'yi bugün paylaştı. Bugüne kadar yayınladığı albümler, hit olan single çalışmaları ve müzik listelerindeki başarılarıyla dikkat çeken sanatçı, yeni albümünde müziğin usta isimlerini aynı projede buluşturdu. Kavi albümünde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren ve Mert Çodur'un söz ve besteleri yer alıyor. Düzenlemelerde ise Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Aktağ ve Serhat Şen Sesli'nin imzası var.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Trakya Müzik Festivali sponsorluğunda Dilek'le Müzik Keyfi yepyeni bir şarkıyla devam ediyor. Yüz yüzeyken konuşuruz. Lades isimli yepyeni şarkılarıyla Küpe FM'de.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM. Sildim yazılanı.

Türk rock müziğinin unutulmaz gruplarından Model, 10 yıllık aranın ardından yeni şarkısı Ölürüm Daha İyi ile dinleyicileriyle yeniden buluştu. Grubun uzun bir aradan sonra yayımladığı ilk çalışma olma özelliğini taşıyan şarkı hem duygusal hem de müzikal açıdan Model için özel bir anlam taşıyor.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Tekirdağ Şarköy ilçesinde anız yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapamaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmek istediklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku 2. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Genç müzisyen Efe Tezyel yeni single çalışması O Yaz'ı dinleyicilerle buluşturdu. Söz ve müziği Efe Tezyel'e ait olan O Yaz, pop ve alternatif müziği sıcak bir yaz atmosferinde bir araya getiriyor. Güneşli günlerden, heyecan dolu karşılaşmalardan ve hafızalarda yer eden anılardan ilham alan şarkı, aşkın yarattığı tatlı telaşı ve birlikte geçirilen zamanların değerini samimi bir anlatımla dinleyiciye

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Toplam 11 bölüm ve 11 farklı sanatçıyla hazırlanan Gülden'e Geldik programında 35'i düet ve ikisi Gülden'in solo performansı olmak üzere 37 şarkı bulunuyor. Gülden'e her bölümde farklı bir konuk sanatçı eşlik ediyor. Bu kez Zehra ile birlikte Gel de Söndür şarkısını seslendirdi.

0: Temmuzlarda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek yağı 419 liraya. Beşen Migros mağazalarında. Hepimize
1: iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
7: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: dengemiz fotojenik.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel hale gelen ikinci el kıyafet satışı dün akşam başladı. 18 Temmuz'a kadar, yani cumartesi akşamı dahil, saat 24'e kadar devam edecek. Silivri Sahili Sanat Parkı'na hepinizi bekliyoruz. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri çok uygun fiyatlarla satın alabilir. Sosyal sorumluluk projemize siz de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği olarak tüm Silivri ve Trakya'yı bu akşam ve yarın akşam Silivri sahiline

0: Tempe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Mokso dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proice ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Bengü'nün en yeni şarkısı bugün yayınlandı. Dur Nereye isimli şarkı bugün veda şarkımız olsun. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP'nin 38. kurultayına şaibe karıştı, gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın şimdi dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK ile başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyetin Öcalan'la görüştükten sonra açıklama yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret saptama komisyonu artan hayat pahalılığı ve enflasyonun etkilerini dikkate alarak asgari ücrete %16,95 oranında ara zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni zamla net asgari ücret 61.677 lira oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi liderliğine seçilen ve istifasını veren Starmer'ın yerine başbakan olması beklenen Andrew Burnham, yaptığı ilk açıklamasında çalışan kesim yararına çalışma ve değişim sözü verdi.
3: Spor.
4: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın siyah beyazlı ekibe önerildiği iddia edildi. Öte yandan Wilfried Ndidi için de Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öne sürüldü. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Canuzun'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Milli futbolcu Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer almaya devam ederken Roma'nın oyuncuyu yakından takip ettiği iddia edildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: BFM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
2: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Gökhan Tepe yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Tatlım'la Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de ikili var sırada. Müziğin kraliçesi Sezen Aksu radyonuzda olacak. Genç yıldız Ceylan Ertem'e destek verdiği Hıçkırık şarkısı radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP'nin 38. kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın şimdi dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK ile başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Heyetin Öcalan'la görüştükten sonra açıklama yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Saptama Komisyonu artan hayat pahalılığı ve enflasyonun etkilerini dikkate alarak asgari ücrete %16,95 oranında ara zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni zamla net asgari ücret 61.677 lira oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi liderliğine seçilen ve istifasını veren Starmer'ın yerine başbakan olması beklenen Andrew Burnham, yaptığı ilk açıklamasında çalışan kesim yararına çalışma ve değişim sözü verdi.
2: Spor.
3: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın siyah beyazlı ekibe önerildiği iddia edildi. Öte yandan Wilfried Ndidi için de Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öne sürüldü. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Canuzunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Milli futbolcu Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer almaya devam ederken Roma'nın oyuncuyu yakından takip ettiği iddia edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6063 liradan, çeyrek altın 9911 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Reklam.
1: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 5 litrelik Abala Ayşiçek yağı 419 liraya. Yaşam Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçan Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Son gün 27 Temmuz. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 469 lira 95 kuruş. Tukaş domates salçası 830 gram.

0: FM reklam.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 9-22 Temmuz tarihleri arasında 6 kiloluk Tursil Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjanı 259 lira 95 kuruşa. Beşen Migros mağazalarında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Seni.
1: Bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0530 017 45 10.
1: Bir reklam.

neden bize ölmüyordun? Roldü hepsi aslında. Madem bir son bekliyordun,

0: Azar azar.
1: Küpe FM reklam.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Küpe FM reklam.

Pusku FM'de Ayşe Hatun Önal burada şimdi su damlası adını verdiği şarkısıyla radyonuzda olacak sevgili dinleyiciler. Yeniden buluşacağız 17 Temmuz akşamında beraberdik. Hoşçakalın.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın son iş günü, güzel cuma, kutlu cuma, mutlu cuma. Belki de tatile çıkacak olanlar var bu cuma. Haydi iyi tatiller o zaman size. Hala mesaide olanlar var, iyi çalışmalar. Eve ulaştınız ya da yoldasınız, nerede olursanız olun hiç fark etmiyor. Güne veda tüm hızıyla başladı işte ilk şarkı.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Aleyna Tilki'den Cevapsız Çınlamaç alacağım. Çok seviyorum bu şarkıyı. Geçen gün takmış gözlüğünü, Paris'teymiş, bir şeyler söylemiş. Ona da herkes yine bir şeyler söylemiş. O da sinirlenmiş. Herkes gibi giymek ve gözlük takmak benim özgürlüğüm demiş. Yakın gözlüğü gibi bir gözlük takmış bu arada. Gerçekliğim zayıflığım değil. Tam tersine tesadüfen bir bağlama görüp türkü söylemem kadar, türküler kadar gerçek benim gerçekliğim demiş. Ay çok da uğraşıyorlar bu kızla. Bu arada diyor ki bir aydır şarkı yapmadığım şehir kalmadı. Londra, Ibiza, Paris. İngilizce albüm gerçekten çok güzel oluyor. İçine bol bol Türkçe sözler de koyuyorum diyor. Bizde de zaten çok sevilir Türkçe konuşurken araya tek tek İngilizce kelimeler koymak. Şarkın demek ki bayağı sevilecek. Ve işte Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama.

0: ve kampanyalarda da geçerlidir. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Dün Salonu altında.
1: Bir reklam.

Sevilmeye doy diyeli Simge ile devam edelim. Bu haftanın en çok konuşulan müzisyenleri arasında Simge Sağan, Haluk Levent, Suzan Kardeş, Zeynep Başkan, Tarkan Tevetoğlu demişler. Ancak Tarkan biliyorsunuz tatil dolayısıyla falan konuşuldu da şu anda yani bence bir numara Haluk Levent ve sadece Haluk Levent konuşuluyor gibi geliyor. Ancak müziğiyle değil daha farklı olaylarla konuşuluyor. Yapacak bir şey yok. Gerçekler eğer gerçekse ortaya çıkıyor. Tabii ki yargıya kalmış. İlerleyen zamanda her şeyin ne olduğunu öğreneceğiz. O yüzden çok da önden yorum yapmamak lazım dedikten sonra Simge de madem bu hafta çok konuşuluyormuş, o zaman Simge sevilmeye doy diye diyor.

0: Kulpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

Başrol sensin ve Manifest. Manifest Türkiye'yi ikiye ayırmış. Manifest'i sevenler, sevmeyenler. Çocuklar, özellikle genç kızlar Manifest'i çok seviyorlarmış. Ve bundan dolayı tabii ki bir sürü kişinin yorumu olabiliyor. Çocukların aileleriydi, şuydu buydu falan. Ben de seviyorum Manifest'i. Nihayetinde söz konusu sahne olduğunda olması gerektiği gibiler. Bazı şeyleri çok da abartmamak lazım diye düşünüyorum. Ve işte Başrol Sensin Manifest.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club saklı sofrada buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geri

Blok 3'ten Kusura Bakma dinleyelim. Favori şarkım biliyorsunuz, Asla Vazgeçmem. Cuma gecesine de yakışır. Instagram'da Küpe FM'i takip edin. Arada çekilişler oluyor. Bizlerden, radyonuzdan, programlardan, ülkenizin gündeminden birçok şeyden haberdar olabilirsiniz. Vallahi ben de bir sürü haberi oradan alıyorum. Yani programım için değil, kendim için. Kendi düşüncelerim için. Kendi günlük yaşamım için dermişim. Aynen de öyle. Ben zaten birçok haberden de sizleri haberdar etmeye çalışıyorum ama sayfamızda çok güzel haberler var. Neyse. Evet efendim, Blok 3 ve Kusura Bakma.

Hadise ve Ara Beni ile devam edelim. Geçen gün bir beyefendinin paylaşımına rastladım. Bir Reels'tı Instagram'da. Gerçek lüks artık kimseyi umursamadan yaşamak diyor. İspanya'dayım şu anda diyor. Oturuyorum bir bankta saatlerdir diyor. Ve bakıyorum insanlar birbirlerinin kıyafetine bakmıyorlar. Kimi eşofmanla, kimi şık bir kıyafetle, kimi şortla çıkmış diyor. Ama kimsenin kimseye attığı yargılayıcı bakışlar yok. İnanılmaz bir sessizlik, sakinlik var diyor. Zaten o yargılamalar olmasa huzur olacak. Gerçekten de doğru söylüyor. Büyük bir lüksü ciddi anlamda başkaları için değil, kendin için huzur içerisinde yaşamak ve kimseyi de rahatsız etmemek. Hadise ve Ara Beni.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Derya Uluğ'la şımarıkla devam edelim. Hemen astrolojiden bir haber verelim. 28 Temmuz itibariyle Başak ve Balıkların hayatında 18 aylık bir döngünün sonuna geliniyormuş. Bu yüzden Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları sizin için bir kapanış, sonlanma ve yeni hayatınızın tohumlarının atıldığı aylar diyorlar. Aslan ve Kovalara gelince de çok önemli gelişimlerin ve dönüşümlerin yaşanacağı 18 aylık bir döngü 28 Temmuz itibariyle başlıyormuş. Hadi herkes için hayırlı olsun. Güzel şeyler olsun. Güzel şeylere, güzel haberlere, hayırlı şeylere haliyle hepimizin ihtiyacı var. Ve işte şimdi Derya Uluğ yepyeni şarkısı Şımarık'la bizlerle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Berkay Aslanlar doğuyor diyecek. Efendim bu arada bugün de sizlere tabii ki hatırlatacağım. www.kupefm.com.tr benim sabah saatlerinde kulağımda Turhan Alyakut'la sabah haberleriyle yürüyüşümü yaptığım o güzel adres harika bir şekilde tek bir tıkla tüm akıllı cihazlarınızdan bizleri dinleyebiliyorsunuz. Yürüyüşü ihmal etmiyorsunuz. Aslanlar gibi doğuyoruz efendim. Güneşle birlikte ve yürüyoruz. Buraya bir şekilde bağlayayım dedim. Berkay Aslanlar doğuyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Tarkan ve Anılarla Yaşamak var sırada. Megastarımız hem yeni hazırlıklarda hem tatilini yaptı hem kızının doğum gününü kutladı geçen gün. O da Instagram'ı hayranları için, bizler için en güzel şekilde kullanıyor. Ve efendim biz de haliyle ondan haberleri alıyor ve burada yapıyoruz. Valla magazincilerin işi de kolay artık. Instagram'ı iyi kullanıp ünlüler için. Çalışkan gitmiş geçen gün tatil yapıyor. Deniz birden alıyor onu, oradan oraya sürüklüyor falan. Ama kendi paylaşıyor zaten hemen bütün magazin sitelerinde. Ama zaten Çağdaşkir takip ediyorsanız gerek kalmıyor mesela magazin sitelerine. Artık çok da değişik bir dönem. Ve işte Tarkan, Anılarla Yaşamak.

kırmaya, canımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövmeyle ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmelerin sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.
5: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Cumartesi tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin geleneksel ikinci el kıyafet satışı başladı. 18 Temmuz'a kadar her gün 18 ila 24 saatleri arasında Silivri Sahili Sanat Parkı'ndayız. Birbirinden güzel ikinci el kıyafetleri uygun fiyatlarla keşfederken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimize de destek olabilirsiniz. Silivri Kadın Girişimciler Derneği. Hep birlikte daha güçlü, daha güzel yarınlara.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.
4: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Dövme ile ilgili korkutan araştırma. İsveç'te yapılan kapsamlı bir çalışma dövmeli kişilerde tehlikeli bir cilt kanseri türü olan melanom görülme riskinin dövmesi olmayanlara göre %29 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar panik yapılmaması gerektiğini ancak UV korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Kristel Nielsen liderliğinde yapılan araştırma dövmeleri sağlık üzerindeki olası uzun vadeli etkilerine ışık tuttu. Nielsen, dövmelerin yaygınlaşmasına rağmen bilim dünyasının hala bu etkiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. Araştırma ekibi dövmeli kişilerin melanom geliştirme olasılıklarının %29 daha yüksek olduğunu tespit etti. Özellikle dövmesi 10 yıldan uzun süredir bulunan kişilerde risk artışı daha belirgin olsa da sayıların düşük olması nedeniyle temkinli yorum yapılması gerektiği vurgulandı. Araştırmacılar elde eden bulguların tek başına dövmelerin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını ancak bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çiftçiler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden duyurulur. Mandıra Mola mağazasında çalıştırılmak üzere 35 yaş üzeri bay bayan tecrübeli şarküteri personeli ve deneyimli garsonlar alınacaktır. Bilgi için telefon 0536 233 59 39. Adres Vize Saray Yolu 7. kilometre Çiftçiler Peynircilik Mandıra Mola tesisleri. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Kulübü FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız bu güzel cuma akşamının keyfini birlikte çıkartmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Mert Demir, uzun süredir beklenen yeni şarkısı Hazırım İnan Kaybolmaya'yı yayınladı. Parça dijital platformlarda yerini aldı bile. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Demir, bakalım şarkısıyla da listelerde aynı başarıyı yakalayabilecek mi?

Bengü yeni şarkısı Dur Nereye'yi yayınladı. Yaz aylarına denk gelen bu çıkışın özellikle hareketli pop şarkısı arayanların listesine girmiş olması hiç şaşırtıcı olmaz.

Türkmen 9 şarkılık cover projesi Denk kapsamında hazırladığı Kör Bıçağı dinleyicileriyle buluşturdu. Klipleri tek bir hikayede birleşen proje, klasik cover anlayışının biraz dışına çıkıyor. Farklı işler sevenler için güzel bir alternatif olmuş.

model tam 10 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Ölürüm Daha İyi adlı yeni şarkısını yayınladı. Grubun dönüşü şimdiden hayranlarını heyecanlandırdı bile. Bakalım bu şarkı eski model şarkıları kadar iz bırakabilecek mi?

açılacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Ya

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesai yakalan arkadaşlarımıza da bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Şarkı eşlik etmeyi unutmayın. Ha bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Sibel Can ve Epion'un birlikte seslendirdiği Kıyamam ilk haftasında yaklaşık 5 milyon dinlenmeye ulaştı. Görünen o ki bu düet dinleyicilerinden tam not aldı. Rakamlar da bunun en büyük göstergesi bence.

Bilal Sonses yeni şarkısı Yetiş ile yeniden müzikseverlerinin karşısına çıktı. İlk günden ilgi gören parça sanatçının yeni dönemi için güçlü bir başlangıç yaptı diyebiliriz.

maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel cuma akşamında, hatta hafta sonu birlikte adım attığımız bu güzel 2 saat bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Umarım hafta sonunuzda en az bu akşam kadar keyifli geçer. Bu arada Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

istiyorsanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.